Bacakan surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala'aita allazi yukazibu biddin. Fazalika allazi na'u'ul yadin. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Hawailun lil musalli. Allazina an salahihin sahun. Allazina yula'un. Wa yamna'un al-ma'un.